Eğer ölüm, eğer ölümlere kavuşmaksa, kederlenmek niye? Peki, peki dünya değersiz ve yalansa eğer, ne bunca tınar? Yar kim? Aşk ne? Aşk ne? Aşk ne?

Bir gün sen de seversin, bir gün sen de ağlarsın. O zaman aklına ben gelirim. Belki geri dönmek bile istersin ama vakit çok geç olacak. Elimde değil, seviyorum, özlüyorum. Hep de öyle kalacak. Hep de öyle kalacak.

Bir derdim bitmeden geri başlar. Bütün arzularım hep yarım.

benzedi ömrüm. Çıkmaz bir sokağa benzedi gönlüm. Leyla'sı olmayan Mecnun'a döndüm. Olsan içmez miydin benim yerimde? Olsan içmez miydin? İçmez miydin?

Tek reklam. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.

0: Reklamlar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 1112.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: öldürsün.
1: Düğün olsa reklamları sunar.
2: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
3: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
4: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
5: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
1: Düğün olsa reklamları sundu. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı 0543 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: Kamu Spotu.
1: Ağız ve diş sağlığı, genel sağlığımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Kontrol, teşhis ve tedavi için ağız ve diş sağlığı merkezlerine başvurabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: reklamlar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
3: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
4: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
5: İçimdeki seni

0: bayburthaber.com haberleri sunar. Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ile birlikte gerçekleştirdiği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yılmaz, bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını ve yukarıya çıkarıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Kimin naaşına ulaşıldığı idari usuller gereğince kimlik tespiti yapıldıktan sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu şekilde vefat edenlerin sayısının 10'a çıktığını ifade etmek isterim, dedi. İstanbul Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpıştığı kazaya ilişkin Alsu gemisinde gözaltına alınan 6 şüpheliden ikisi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Alsu gemisinin kaptanı ve 3. kaptanı tutuklandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'nun Güney Kıbrıs Rum yönetimi tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerimizi hedef almak amacıyla hayata geçirilmek istenen sözde anıt projesine AB bütçesinden kaynak ayrılmasını tavsiye etmesi kabul edilemez. Tarihi gerçekleri tek taraflı ve siyasi saiklerle yeniden kurgulamaya yönelik bu çirkin girişim Kıbrıs Türk halkının yıllarca maruz kaldığı zulmü ve varoluş mücadelesini görmezden gelmektir ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sincan Park'ta 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında düzenlenen Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek temalı Sağlıklı Çocuk Festivali'ne katıldı. Memişoğlu, bugün Türkiye maalesef sigara içme kullanım konusunda da bağımlılık konusunda da yeterli seviyede değil. Bugün yaklaşık her 3 kişiden biri maalesef sigara içiyor, dedi. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından Amerikan medyasında yer alan ve ABD ordusunun elinde yeterince mühimmat kalmadığı iddiasını içeren haberlere yanıt verdi. Trump, İran'a karşı kullanılmak üzere elimizde yeterince orta ve yüksek kaliteli mühimmat var, dedi.
2: Spor.
1: A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 25-18, 22-25, 25-18 ve 25-22'lik setler sonucunda 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Ay Yıldızlılar yarı finalde Sırbistan'la 5 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı Baş Antrenörü Daniel Santarelli, bizim her rakibe karşı çok yüksek bir şansımız var. Eğer en iyi voleybolumuzu oynamaya devam edersek, eğer taraftarlar da bizi desteklemeye devam ederlerse herkesi yenebiliriz, dedi. Galatasaray Süper Lig'in 4. haftasında İstanbul Başakşehir'le oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı Kırmızılı ekip Süper Lig'in 4. haftasında bugün saat 20'de deplasmanda İstanbul Başakşehir'e konuk olacak. Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.953 lira 85 kuruş, Amerikan doları 48 lira 43 kuruş, euro 56 lira 32 kuruş, sterlin 65 lira 54 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 69 sent, bir bitcoin 81.604 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.932 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısının iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de ve Kuzeydoğu yönlerden, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun batısında batı ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
0: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttu. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
3: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
4: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

Senden geçiyor benim yolum. İnsandan insana kaçarken kendimi sende buldum. Ağzımda adın, uykuya dalmışım. Herkes köşesini kapmış, ben ayakta kalmışım. Seni gördüm, dünya boşa dönüyor. Bende ne cam ne çerçeve duruyor. Çok kötü çarptın ah sen beni. Aklım baksana bende mi duruyor?

adını eceleyip durdum. Safmışım kim gülse, avuçlarımı açmışım. İçimde bir nur tufanı ben bırakıp kaçmışım. Seni gördüm, dünya boşa dönüyor. Bende ne cam ne çerçeve duruyor. Çok kötü çarptın ah sen beni. Aklım baksana bende mi duruyor?

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-2069.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi, numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
0: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850-360-6572. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz. Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
2: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir. Hayalinizdeki projeyi güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız? Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458-211-33-33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
4: Balın en doğal hali, oltulu arıcılık. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve %100 müşteri memnuniyetiyle sizlere kaliteli çiçek balı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Oltulu arıcılık. Telefon 0531 915 6727.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
5: Top 20 ilk 5.
6: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Tantaşçı Gidişat.
7: 5 numara.
8: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
6: 4 numarada Asil Gök, ne oldu böyle?
7: 4 numara.
6: Yonca Lodi ve Murat Güneş işbirliğiyle İncir Ağacı haftanın 3 numarası.
7: 3 numara.
9: Zindana çevirdin gittin evimi ocağımı.
6: Hadise Ara Beni 2 numarada.
7: 2 numara.

0: ve geldik zirveye. İrem Derici, Kim Özleyecek? Haftanın bir numarası.
1: Bir numara.
2: Kim özleyecek, kim ağlayacak? Bensiz geceler biraz tuhaflaşacak.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. 20'de.

Tek reklam. Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel, %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.

0: Reklamlar.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
4: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.

0: Bayburthaber.com, yerel haberleri sunar.
1: Bayburt Devlet Hastanesi'nde Ağustos yoğunluğu. Bayburt Devlet Hastanesi, 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında sağlık hizmetlerine ilişkin verileri açıkladı. Paylaşılan verilere göre, hastanede farklı polikliniklerde ve acil serviste toplam 53.225 ayaktan hasta muayene edildi. Arpalı'da doğal gaz dönemi başlıyor. Meşale 4 Eylül'de yakılacak. Bayburt'un Arpalı beldesi, doğal gaz kullanımına geçiş için hazırlıklarını tamamladı. Beldeye ilk doğal gaz akışının sağlanması dolayısıyla 4 Eylül 2026 Cuma günü meşale yakma programı düzenlenecek. Arpalı Belediyesi Açık Hava Düğün Salonu'nda gerçekleştirilecek program saat 14'te başlayacak. Törende meşalenin yakılmasıyla birlikte beldeye doğal gaz akışının başlatılması planlanıyor. Saadet Partisi Bayburt'ta Ortak Akıl Çalıştayı düzenledi. Saadet Partisi Genel Merkezi tarafından 81 il genelinde yürütülen Ortak Akıl, Güçlü Şehir Buluşmaları kapsamında Bayburt'ta geniş katılımlı bir çalıştay gerçekleştirildi. Program, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Akdoğdu, Saadet Partisi Bayburt İl Başkanı Abdülmecit Bekmezci, parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları ve mahalle muhtarlarının katılımıyla yapıldı. Toplantıda kentin ekonomik yapısı, genç nüfus göçü, tarımsal üretim zorlukları ve kentsel altyapı meseleleri bütüncül bir yaklaşımla ele alındı. Bayburt'ta sağlık çalışanlarına liderlik eğitimi verildi. Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlıklı Hayat Saatleri kapsamında Rotayı Kim Çiziyor başlıklı eğitim gerçekleştirildi. Uzman Doktor Nurbanu Taşova tarafından gerçekleştirilen sunumda liderlik kavramı farklı yönleriyle ele alındı. Katılımcılara, etkili bir liderin sahip olması gereken özellikler hakkında bilgi verilirken, lider ile yönetici arasındaki temel farklılıklar da değerlendirildi. Bayburt'ta TMO'ya 2000 ton ürün teslim edildi. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bölgede devam eden hasat sezonu kapsamında Toprak Mahsulleri Ofisi Alım Ofisi'ni ziyaret etti. Ziyarette, alım süreci, üreticilerden teslim alınan ürünlerin işlemleri ve depolama aşamaları yerinde incelendi. Ziyarete, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Abdurrahman Müftüoğlu, Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırım Tepe ve Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü'nde görevli teknik personeller katıldı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com, yerel haberleri sundu.

0: Şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin başlıyor.

Efendim, haftanın son çalışma gününe ulaştık. Günün adı Cuma. Tarihler 4 Eylül'ü göstermekte. Harika bir Eylül gününde birlikteliğimiz başladı. Artık bu hafta itibariyle hava sıcaklıkları da düşecek. Artık öyle sıcak hava, bunaldık gibi durumları yaşamayacağız. Önümüzdeki hafta boyunca hava sıcaklıkları mevsim normalleri değerinde olacak. Hatta geceleri artık klimaları kapatacağız galiba. 2 saatlik birlikteliğimiz başladı efendim. Balamir Yıldız ben. Hoş geldiniz.

Evet, birlikteliğimiz başladı. Duyduk duymadık demeyince Balamir Yıldız ben. Şimdi 30 limli ultramaraton yüzücüsü Tuna Tunca, dünyanın en zorlu açık su parkurlarından Okyanus Yedilisi'nin 4. ayağı Catalina kanalını güçlü dalgalara rağmen 11 saatte yüzmüş. Tebrik ediyoruz efendim. Daha önce Manş Denizi, Cebeli Tarık Boğazı ve Kuzey Kanalı'nı aşan 30 limli yüzücü Tuna Tunca bir kez daha böylece tarihe geçti. Bu arada dünyanın en zorlu açık su yüzme etapları arasında gösteriliyor Okyanus Yedilisi'nin 4. parkuru. Yaklaşık 35 kilometrelik parkurda kulaç atan Tunca, güçlü gelgitler, boyu 50 metreyi bulan ve yüzlerce çok zor anlar yaşayan deniz yosunları olan kelpler ve mevsim normallerinin üzerindeki yüksek dalgalarla mücadelesini sürdürmüş efendim. Sporcu 11 saat 3 dakika 20 saniyelik çaba sonunda Los Angeles'ın Smugglers Cove kıyısına ulaşabilmiş. Tebrikler!

0: boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Efendim devam ediyoruz. İstanbul'dayız şimdi. İstanbul'da yaya geçidinde tartıştığı kişiyi darp eden otomobil sürücüsüne 185.662 lira para cezası verilmiş. Ehliyeti de daimi olarak iptal ediliyor. Evet, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yaşanıyor olay. Yaya geçidini kullanan bir kişiyle seyir halindeki otomobilin sürücüsü arasında bir tartışma çıkıyor. Aracından iniyor sürücü, yayayı darp ediyor. Sürücünün saldırısına uğrayan kişinin şikayeti üzerine polis, saldırgan sürücünün yakalanması için çalışma yapıyor ve kimliği belirlenen 32 yaşındaki İB gözaltına alınıyor. Araç sürücüsünü trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek ve yaya geçitlerine yaklaşırken yavaşlamamak maddelerinden 185.662 lira para cezası kesiliyor. İB'nin ehliyeti daimi olarak iptal ediliyor. Araç da 60 gün trafikten men ediliyor. Efendim, trafikte kuralları uymayı öğreneceğiz. Yaya geçidine geldiğinde yavaşlamayı öğreneceğiz. Cep telefonu kullanmamayı, başkasını selektörle dahi olsa taciz etmemeyi öğreneceğiz. Araç sıkıştırmamayı, makas atmamayı, drift yapmamayı öğreneceğiz. Öğrenmek zorundayız. Yoksa cezalar, yoksa ehliyetiniz işte böyle daimi olarak alınabilir. Hele ki araçla alakalı bir işiniz varsa ekmeğinizden olmuş oluyorsunuz. Evet, devam ediyoruz.

0: belki başka bakarım.
1: Kafes PlayStation reklamları sunar.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
3: Hayalinizdeki modern yaşam Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. %50 peşinat ve 17 ay vade farksız ödeme imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay. Telefon 0531 514 97 10. Şahinoğlu İnşaat. Yaşamın en güzel hali.
4: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres: Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
5: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
1: Kafes PlayStation reklamları sundu.
6: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor.

Evet, çok tatlı bir haberle devam edeceğim şimdi. Erzurum'dayız. Erzurum'da bir çay evi işletmecisi müşterilerine verdiği adisyon fişlerine özlü söz, atasözü ve anlamlı mesajlar yazmaya başlamış. Yaklaşık 6 aydır devam ediyormuş bu uygulama. Müşterilerin sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da milyonlarca kişiye ulaşmış oluyor tabii ki bu adisyonlar. Azizye ilçesi Dadaşkent mevkisinde faaliyet gösteren çay evi işletmecisi Ahmet İslam Asil Türk, klasik adisyon anlayışının dışına çıkmak amacıyla fişlere günlük olarak farklı sözler yazdırmaya başlamış. Küçük bir yazıcı cihaz aracılığıyla hazırlanan adisyonlarda farklı bir özlü söz veya atasözü yer alıyormuş efendim. Başlangıçta tabii hobi ve eğlence amacıyla yapılan uygulama, müşterilerin adisyonları sosyal medya hesaplarında paylaşmasıyla kısa sürede ilgi görüyor. Paylaşımların milyonlarca izlenmeye ulaşmasıyla birlikte de çay evine olan ilginin de arttığı belirleniyor. Ne kadar tatlı bir reklam değil mi? Evet, buranın adisyonu daha güzel. Çay evine müşteri olarak giden bir kişi, farklı farklı mekanlarda da oturdum ama buranın adisyonu çok güzel şeklinde bir açıklamada bulunmuş. Gerçek hayattan kesitler anlatılıyor diyor adisyonlarda. Bu yönden herkese tavsiye ederim demiş bir müşteri mesela. Efendim, böyle güzel mesajlara, güzelliklere ihtiyacımız var değil mi? Evet, devam ediyoruz.

0: şarkılar çıkmış.
1: Hangi şarkılar çıkmış?
2: Hangi ilginç olaylar olmuş?
0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
3: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Ve sonunda bu da oldu efendim. Bilim insanları geliştirdikleri kablosuz beyin çipiyle dikkat çekici bir deney imza atmışlar. Amerika Birleşik Devletleri'nden gönderilen komutlar Güney Kore'de bulunan çipe saniyenin çok küçük bir bölümünde ulaşmış. 10 bin kilometre uzaktan, yani bir kontrol var efendim. Evet, beyin araştırmalarında uzaktan müdahalenin önünü açabilecek dikkat çekici bir teknoloji aslında. Amerika'dan gönderilen komutlarla Güney Kore'de bir kentte kablosuz bir beyin çipi 10.596 kilometre uzaktan kontrol ediliyor efendim. İnternet üzerinden Güney Kore'deki laboratuvar bilgisayarına ulaşan sinyal buradan kablosuz olarak çipe aktarılıyor. Sistemin komutlara ortalama yanıt süresi ise yalnızca 109 milisaniye olmuş. Evet, kıtalar arası test çipin farklı bir ülkeden çalıştırılabileceğini gösteren bir mühendislik deneyi olarak gerçekleştirildi. Cihaz küçük bir kanal aracılığıyla belirli bir bölgeye madde verebiliyor ve minyatür LED yardımıyla ışık yayabiliyor. İki işlev birbirinden bağımsız olarak kontrol edilebildiği gibi önceden belirlenen zamanlarda çalışacak şekilde de programlanabiliyor. Bilim, teknoloji hızla ilerliyor. Evet, devam ediyoruz.

0: şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Son 2.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Evet, harika bir cuma gününde birlikteliğimiz devam ediyor efendim. Şimdi yıllar önce magazin gündemine bomba gibi düşen Ferhat Göçer Sinan Akçıl polemiği bir radyo programındaki sözlerin ardından yeniden alevlenmişti biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde. Sinan Akçıl bunun üzerine harekete geçiyor. Sanal medya hesabında paylaşımda bulunan ünlü isim, avukatı Eda Salman tarafından başlatılan hukuki süreç kapsamında FG isimli şarkıcıya noter aracılığıyla ihtarname gönderilmiş ve söz konusu eserlerimin bundan böyle canlı olarak seslendirilmesine muvakkaf etmediğim resmen bildirilmiştir denmiş. Yani Ferhat Göçer artık canlı olarak Sinan Akçıl'ın hiçbir şarkısını seslendiremeyecek, yorumlayamayacak. Tabii Ferhat Göçer'in meslektaşı Sinan Akçıl'a ne yanıt vereceği şimdiden merak konusu. Efendim devam edeceğiz birazdan.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan İhraç Yüzbaşı Burkay Karatepe ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Karatepe ile irtibatı belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı açığında alabora olan yolcu gemisindeki 2 kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla can kaybı 12'ye çıktı. Kayıp 16 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye olarak uluslararası işbirliklerini ve ortak çalışma alanlarını güçlendirmeye, insan odaklı kapsayıcı ve güvenilir teknolojilerin geliştirilmesini desteklemeye devam edeceğiz dedi. Yükseköğretim Denetleme Kurulu, hazırlık ve birinci sınıf dışındaki öğrencilerin öğrenim ücretleri için belirlenen %25 artış sınırına uyulmadığı yönünde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na ulaşan ihbar ve şikayetler üzerine 23 vakıf yükseköğretim kurumu hakkında inceleme başlattı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, yeteneklerimize güveniyoruz ve önümüzdeki ana görev İran rejimini ortadan kaldırmak dedi. Birleşmiş Milletler, El Niño hava olayının küresel ısınmayla birleşmesi sonucu 2027 yılının insanlık tarihinin en sıcak yılı olabileceğini bildirdi.
2: Spor.
1: A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 25-18, 22-25, 25-18 ve 25-22'lik setler sonucunda 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Ay Yıldızlılar yarı finalde Sırbistan'la 5 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı Baş Antrenörü Daniel Santarelli, "Bizim her rakibe karşı çok yüksek bir şansımız var. Eğer en iyi voleybolumuzu oynamaya devam edersek, eğer taraftarlar da bizi desteklemeye devam ederlerse herkesi yenebiliriz," dedi. Galatasaray Süper Lig'in 4. haftasında İstanbul Başakşehir'le oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı Kırmızılı ekip Süper Lig'in 4. haftasında bugün saat 20'de deplasmanda İstanbul Başakşehir'e konuk olacak. Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.953 lira 85 kuruş, Amerikan doları 48 lira 43 kuruş, euro 56 lira 32 kuruş, sterlin 65 lira 54 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 69 sent, bir bitcoin 81.604 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.932 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısının iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de ve Kuzeydoğu yönlerden, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun batısında batı ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Haber.
0: Bayburthaber.com haberleri sundu.
3: Düğün olsa reklamları sunar.
4: Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler, Veli Şaban Mahallesi, Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
5: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
0: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
5: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
6: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
3: Düğün olsa reklamları sundu.

0: şarkılar çıkmış.
1: Hangi şarkılar çıkmış?
2: Hangi ilginç olaylar olmuş?
0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
3: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, Edis'ten Martılar dinledik ve birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Yapılan son araştırmalar, meyve ve sebzeleri sadece suyla yıkamanın tarım ilaçlarını tamamen temizlemede yetersiz kaldığını göstermiş efendim. Karbonatlı su ve sirke gibi yöntemlerin doğru kullanımı kimyasal kalıntıları önemli ölçüde azaltıyor. Sağlıklı bir beslenme rutini için sebze ve meyveleri doğru temizleme adımlarını uygulayarak büyük önem taşıyormuş efendim. Dikkat diyorum. Evet, pestisit tehlikesi ve doğru temizlik diyebiliriz aslında bu başlığımıza. Bu sebzelerin, meyvelerin kabuklarında kalan kimyasal maddeler uzun vadede bağışıklık ve sindirim sistemine zarar verebiliyor. Bu nedenle ürünleri sofraya getirmeden önce doğru yöntemlerle arındırmak kesinlikle önemli. Karbonatlı su bu arada en etkili yöntem canım dinleyen. Pestisit kalıntılarını nötralize etmede en başarılı yöntem olarak sunulmuş uzmanlar tarafından. 1 litre soğuk suya bir tatlı kaşığı karbonat ekleyerek hazırlanan karışımda sebze ve meyveleri 10-15 dakika bekletmek yüzeydeki ilaç artıklarının büyük kısmını çözüyormuş. Ardından tabii bol temiz suyla durulamak da yeterli. Duyduk duymadık demeyin. Evet, müzikle devam edelim şimdi. Tuğba Yurt, Duymuyor Beni.

Ege Balkız, Affet Beni Sevgilim dinledik. Efendim, fit görünümü, pilates tutkusu ve sağlıklı yaşam rutinleriyle yıllardır geniş bir kitlenin ilham kaynağı olan Ebru Şallı. Evet, kimyasal içerikli ürünler yerine doğal yöntemleri tercih ediyormuş ünlü sunucu. Yoğun tempoda çalışan kadınların ayda bir defa mutlaka uygulaması gereken bu mucizevi bakım yöntemiyle hem cildini hem de zihni yenilediğini vurguluyor. Beyaz sabun kokusu, yoğun köpük ve kese üçlüsünün cilt sağlığındaki kritik rolüne dikkat çeken Ebru Şallı, bu yöntemin sadece bir temizlik değil, tam anlamıyla bir arınma terapisi olduğunu savunuyor. Evet, Ebru Şallı'nın açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi hamam kültürü. Yüksek sıcaklık ve buhar etkisiyle cildin alt katmanlarına kadar nüfuz ediyor. Açılan gözenekler sayesinde cilt nefes almaya başlarken, geleneksel kese uygulaması yüzeyde biriken ölü deri tabakasını tamamen söküp atıyor. Bu sayede pahalı serumların vaat ettiği parlaklık ve canlılık tamamen doğal yollarla da elde edilmiş oluyor. Yani efendim, 40'lı yaşlarda 20 gibi görünmenin aslında formülü galiba bu. Evet, devam ediyoruz. Salman Tin şimdi bizlerle, Oğuzhan Koç yorumluyor. Eylül.

0: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
1: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 6572. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
1: Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.
3: Hangi şarkılar çıkmış?
4: Hangi şarkılar çıkmış?
3: Hangi ilginç olaylar olmuş? 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
5: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
3: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, Mehmet Erdem'in ardından devam ediyoruz. Gibi gibi dinledik. Astroloji diyeceğiz. Merhametli insanlar sahip olduklarını ihtiyaç duyanlarla paylaşmaktan çekinmiyorlar. Etraflarındaki kişilerin derdini küçümsemeden dinleyip anlamaya çalışırlar. Zor zamanlarda sevdiklerini yalnız bırakmazlar ve her zaman yanlarında olmaya çalışırlar. Evet, karşılarındaki insanları kırmamaya, hassas oldukları konularda dikkatli davranmaya özen gösterirler. Şimdi astrolojide hangi burçlar böyle? Adeta doğuştan merhametli iki burç var. Bunlardan ilki yengeç burçları efendim. Duygusal ve merhametli yapılarıyla öne çıkıyor yengeç burçları. Zorda olan birini gördüklerinde kayıtsız kalmakta zorlanırlar. Sevdiklerini korumaya ve onların yanında olmaya özen gösterir yengeç burçları. Diğer burcumuz da balık. Evet, hassas ve empatik yapılarıyla başkalarının duygularını kolayca hissedebilen balık burcu insanları, birinin sıkıntısını gördüklerinde gözlerini kapatmak yerine yardımcı olmaya çalışıyorlar. Bu nedenle merhametli burç grupları arasında gösteriliyor. Evet, zodyan su grubu temsilcileri yengeç ve balık, yüksek empati yetenekleri ve koruyucu yapılarıyla çevrelerinde yaşayan, zorluklara kayıtsız kalamayan en merhametli burçlar olarak öne çıkmışlar efendim. Yani merhameti unuttuk, vicdanı unuttuk. Merhametli insanların kötü olmayacağına inanırım ben her zaman. Lütfen vicdanımızı dinleyelim. Zaman zaman zorlayalım. Zira çok uzaklaştık galiba. Evet, müzik diyoruz ve şimdi Demet Akalın bizlerle.

Soner Sarıkabadayı'dan ölümüne dinledik. Devam ediyoruz. Efendim uzmanlar telefonunda WhatsApp yüklü olan tüm kullanıcıları acil kodlu bir uyarı ile uyardı. Siber güvenlik uzmanlarına göre gizlilik ayarları menüsünde yer alan ve varsayılan olarak aktif halde sunulan bazı erişim izinleri profil fotoğrafından son görülmeye hatta konum verilerine kadar pek çok özel bilginin dışarıya sızmasına neden olabiliyor diyor. Evet, WhatsApp yükleme aşamasında pek çok ayarı otomatik olarak herkes seçeneğiyle aktif hale getiriyor. Bu durum rehberinizde kayıtlı olmayan kişilerin bile profil fotoğrafınızı görmesine, hakkımızda bilgilerimizi okumasına ve sizi izinsiz şekilde tanımadığınız gruplara eklemesine olanak tanıyabiliyor. Özellikle dolandırıcıların ve veri avcılarının sıklıkla kullandığı bu açık kişisel güvenliği doğrudan tehdit ediyor. Evet, grup davet izinlerini mesela beni gruba kimler ekleyebilir ayarını herkes yerine kişilerim olarak değiştirin. Profil fotoğrafı ve son görülme seçeneklerini ise kişilerim veya şunlar hariç kişilerim olarak sınırlandırarak tanımadığınız numaraların hakkınızda bilgi toplamasını önleyebilirsiniz. Evet, gelişmiş arama koruması tabii ki gizlilik menüsünün en altında yer alan aramalarda IP adresini korula seçeneğini aktif hale getirerek sesli ve görüntülü aramalarda konumunuzun tespit edilmesini zorlaştırabilirsiniz. Bu arada gizlilik ayarlarını kısıtlamanın yanı sıra hesabın tamamen ele geçirilmesini önlemek adına iki adımlı doğrulama özelliğini de mutlaka açık tutun efendim. Duyduk duymadık demeyin. Evet, Emre Fel şimdi bizlerle.

Oh be, sonunda zayıflayan biri çıktı ve dedi ki evet o meşhur iğneyi kullandım. Helal olsun, bu kadar açık ve net olun işte. Birdenbire 15-20 kilo veren herkes çok sıkı diyet yaptım, deliler gibi spor yaptım dediğinde içimden sorma ihtiyacı hissediyorum çünkü. Bugüne kadar niye veremedim bacım? Evet, herkesi enayi yerine koyuyorlar ya, çok da gülüyorum. Neyse işte sonunda oyuncu Gözde Seda Altuner çıktı, paşa paşa açıkladı. Herkes soruyor nasıl zayıfladın? Nasıl zayıfladın? Evet ben de o meşhur iğneyle zayıfladım demiş. Kilo vermeye de devam ediyorum. Zaten yıllardır kilo veremeyen bütün gürbüzler bir anda eridik değil mi? Benim sorduğum soruyu o da sormuş alaycı şekilde ve eklemiş. Bence herkes kullanıyor da söylemiyor diyor. Yıllardır kilo sorunu yaşayanlar nasıl oldu da bir anda sağlıklı yaşam ve sporla fit görüntüye kavuştu? Ne oldu? Merkür mü geri gitti? Satürn mü geldi? Ne oldu yani? Ben bunu soranlara dürüstçe cevap vermek için açıkladım durumumu demiş. Zaten bayılarak izliyordum. Bu dobralığıyla da daha da sevdim kendisini. Tabii kadın yine yaranamadı kimseye. Bu kez de kilolu daha güzeldiniz demeye başladılar. Delirirsin. Gerçekten delirirsin. Kimseye yaranamıyorsun. Efendim birazdan veda edeceğim, ayrılmayın.

gel. Efendim, bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzde 2 günlük bir hafta sonu tatili var. Pazartesi aynı saatte buluşmak üzere. Balımir Yıldız ben. İyi tatiller. Hoşça kalın.

0: Nefes PlayStation reklamları sunar.
1: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
4: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Pop 20 ilk 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Tantaşçı Gidişat.
1: 5 numara.
2: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
0: 4 numarada Asil Gök, ne oldu böyle?
1: 4 numara.
0: Yonca Lodi ve Murat Güneş işbirliğiyle İncir Ağacı, haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
3: Zindana çevirdin gittin evimi ocağımı.
0: Hadise Ara Beni 2 numarada.
1: 2 numara.
3: Deli

0: Ve geldik zirveye. İrem Derici kimi özleyecek? Haftanın bir numarası.
1: Bir numara.
2: Kim özleyecek? Kim ağlayacak? Bensiz geceler biraz tuhaflaşacak.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'i hatırlatın.
4: Bir numaralı deneyin sona erdi. Sona erdi.

0: düğün olsa reklamları sunar. Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kamu spotu.
1: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.

0: Reklamlar. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
1: Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3 artı 1 158 metrekare, 2 artı 1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. Her daireye özel kapalı otoparkı, modern mimarisi ve anahtar teslim projeleriyle yaşamınıza değer katıyoruz. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Cami karşısında. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu Üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
4: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: numara.
1: 15 numara.
2: 20 şarkının geri sayımını yapacağımız Pop 20'ye hepiniz hoş geldiniz.
3: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın.
0: 9 numara.
3: Şimdi 20 şarkının geri sayımı.
4: Tüm dinleyenlerimize merhaba. Yeni bir programla yine karşınızdayım. Bir haftayı daha geride bıraktık. Bu haftada yine programımızda bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları sizler için sıralayacağım. Ve ben Balamir Yıldız. Pop 20 başlıyor. Türk pop müziğinin en güçlü kadın yorumcularından Funda Arar, uzun süredir büyük bir titizlikle üzerinde çalıştı. Kariyerinin en özel albümlerinden biri olan Tüm Şehir Duydu'yla dinleyicileriyle yeniden buluştu. Bana Bir Gülümseme ısmarlayla albümünün ilk sinyallerini vermişti Funda Arar. Tüm albümü müzikseverlerin beğenisine sundu. 10 eşsiz şarkıdan oluşan Tüm Şehir Duydu, sanatçının köklü müzikal geçmişiyle modern tınıları bir araya getiren zengin bir repertuara sahip. Tüm Şehir Duydu bu hafta listemizde 20 numarada.
0: 20 numara.

Evet, Pop 20 başladı. Yeni başladık. Radyosunu yeni açanlara bir kez daha merhaba diyelim. 20 numarada Funda Arar'dan Tüm Şehir Duydu dinledik. Geldik 19 numaraya. İdo Tatlıses imajını, sahne konseptini ve repertuarını baştan aşağı yenilediği dönüşüm sürecini yepyeni teklisi Yıkılmayız Öyle ile taçlandırdı. Sözü Nur Oruç, bestesi ise Zülfü Badalov, düzenlemesi ise Mert Kemancı imzası taşıyan iddialı çalışma 14 Ağustos tarihi itibariyle tüm müzikseverlerle buluştu. İdo yeni şarkısının içinde bir İbrahim Tatlıses klasiği olan sözü Tahir Paker, bestesi ise Burhan Bayar'a ait Mutlu Ol Yeter'in melodisine de yer verdi bu arada. Ayrılık sonrası yaşanan özlemi, gururu ve vazgeçmemeyi güçlü bir duygusal anlatımla sunan Yıkılmayız Öyle, akılda kalıcı nakaratı ve etkileyici melodisiyle dikkatleri çekiyor. İdo Tatlıses 19 numarada.

0: 20 numara.
1: 15 numara.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
0: 17 numara.

Bitti isimli yeni single çalışmasını sevenleriyle buluşturdu. Şarkının sözleri Oğuzhan Koç'a, müziği ise Oğuzhan Koç ve Çağrı Telkıvıran'a ait. Ayrıca şarkının Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde çekilen video klibi de yayında. 16 numara

0: 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 14 numara.

Pop 20 devam ediyor. 15 numarada Asil Gökten Ne Oldu Böyle dinledik. Şarkı bu hafta geçen haftaki yerini koruyor. 14 numarada ise Demet Akalın ve Çağan Şengül İşbirliği ile İhanet Ettin dinledik. Geldik 13 numaraya. Blok 3 Sebebi Yar bu hafta listemizde yükselişte ve 13 numarada.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bayburt Devlet Hastanesi'nde Ağustos yoğunluğu. Bayburt Devlet Hastanesi, 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında sağlık hizmetlerine ilişkin verileri açıkladı. Paylaşılan verilere göre, hastanede farklı polikliniklerde ve acil serviste toplam 53.225 ayaktan hasta muayene edildi. Arpalı'da doğal gaz dönemi başlıyor. Meşale 4 Eylül'de yakılacak. Bayburt'un Arpalı beldesi, doğal gaz kullanımına geçiş için hazırlıklarını tamamladı. Beldeye ilk doğal gaz akışının sağlanması dolayısıyla 4 Eylül 2026 Cuma günü meşale yakma programı düzenlenecek. Arpalı Belediyesi Açık Hava Düğün Salonu'nda gerçekleştirilecek program saat 14'te başlayacak. Törende meşalenin yakılmasıyla birlikte beldeye doğal gaz akışının başlatılması planlanıyor. Saadet Partisi Bayburt'ta ortak akıl çalıştayı düzenledi. Saadet Partisi Genel Merkezi tarafından 81 il genelinde yürütülen Ortak Akıl, Güçlü Şehir buluşmaları kapsamında Bayburt'ta geniş katılımlı bir çalıştay gerçekleştirildi. Program, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Akdoğdu, Saadet Partisi Bayburt İl Başkanı Abdülmecit Bekmezci, parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları ve mahalle muhtarlarının katılımıyla yapıldı. Toplantıda kentin ekonomik yapısı, genç nüfus göçü, tarımsal üretim zorlukları ve kentsel altyapı meseleleri bütüncül bir yaklaşımla ele alındı. Bayburt'ta sağlık çalışanlarına liderlik eğitimi verildi. Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlıklı Hayat Saatleri kapsamında Rotayı Kim Çiziyor başlıklı eğitim gerçekleştirildi. Uzman Doktor Nurbanu Taşova tarafından gerçekleştirilen sunumda liderlik kavramı farklı yönleriyle ele alındı. Katılımcılara, etkili bir liderin sahip olması gereken özellikler hakkında bilgi verilirken, lider ile yönetici arasındaki temel farklılıklar da değerlendirildi. Bayburt'ta TMO'ya 2000 ton ürün teslim edildi. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bölgede devam eden hasat sezonu kapsamında Toprak Mahsulleri Ofisi Alım Ofisi'ni ziyaret etti. Ziyarette, alım süreci, üreticilerden teslim alınan ürünlerin işlemleri ve depolama aşamaları yerinde incelendi. Ziyarete, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Abdurrahman Müftüoğlu, Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırım Tepe ve Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü'nde görevli teknik personeller katıldı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Düğün olsa reklamları sunar.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
4: Şu an radyodasın. Ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
5: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
3: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
2: Düğün olsa reklamları sundu.
6: 20 numara.
7: 15 numara.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
6: 11 numara.

Pop 20 devam ediyor bir hafta boyunca. En çok çaldığımız şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. 12 numarada bu hafta listemizde yeni giriş yapan Deha var, Aşksız Prens dinledik. 11 numaradaysa Mustafa Sandal'ın Geliversen isimli yeni single çalışmasını dinledik. Söz ve müziği Mustafa Sandal, Durmuş Tatlı, Tekin Önal ortak çalışması olan şarkının video klip yönetmenliğini Emre Erdem üstlendi. Geldik 10 numaraya. Ümit Sayın imzalı Sana Dargınım'ın 2026 versiyonu Elif Buse Doğan yorumuyla yayında. Ümit Sayın kariyerinin 33. yılını özel bir albüm projesiyle kutlamayı sürdürüyor biliyorsunuz. Elif Buse Doğan bu şarkıyı oldukça başarılı yorumladı.

15 numara. Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor. 8 numara.

Pop 20 devam ediyor. 9 numarada son zamanların en çok sevilen yorumu Salih Bademci, Yürü Ya Kulum dinledik. 8 numarada ise Burcu Güneş'ten Ben Yanmam vardı. 7 numaradayız. Türk pop müziğinin unutulmaz eserlerine imza atan Eda Metin Özülkü'nün müzik kariyerlerinin 50. yılını taçlandıran Eda Metin Özülkü şarkıları albümünün yeni teklisi Enis Arıkan'dan geldi. İlk olarak 1992 yılında Gökben'in sesiyle dinlediğimiz ve Kibariye'nin yorumuyla hala popülerliğini koruyan Lafı mı Olur? Bu kez Enis Arıkan'ın kendine has eğlenceli yorumuyla buluştu. Sözle müziğe Eda Metin Özülkü imzası taşıyan şarkının yepyeni versiyonu Enis Arıkan'ın performansıyla bambaşka bir havaya bürünmüş durumda. Kahkaha dolu bir hikayeyle kaydedilen video klipte Enis'e Melis İşiten ve Metin Özülkü de eşlik etmiş. Şarkı bu hafta listemizde.

0: numara.
1: 15 numara.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
0: 5 numara.

Pop 20'de zirveye adım adım yaklaşıyoruz. 6 numarada Sıla Hayran dinledik. 5 numaradaysa Mabel Matiz'den Umrum Dışı vardı. Geldik 4 numaraya. Tan Gidişat bu hafta listemizde 4 numarada.

0: Reklamlar. Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan Çiğ Köfte'de makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
1: Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın. Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. UniFM'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor. 2 numara.

Evet, bir hafta boyunca en çok dinlediğimiz şarkıların listesinde zirveye geldik. 3 numarada Sena Şener, Aşkından Ölmemeli'yi dinledik. Retro pop ve salon sıcaklığını, Yeşilçam'ın sinematik atmosferi ve Anadolu melodileriyle buluşturan Aşkından Ölmemeli, Şener'in yeni müzikal döneminin de ilk adımını oluşturuyor diyebilirim bu arada. Şarkı aşk uğruna tükenmek, kendi ışığını kaybetmek ve sonunda insanın kendi değerini yeniden hatırlaması üzerine kurulu. Merkezinde ise yalın bir fikir var. İnsan sevebilir, hatta çok sevebilir ama kimsenin uğrunda kendinden vazgeçmemeli diyor. Evet, iki numarada ise Derya Uludağ'ın Hani Vardı şarkı bu hafta zirvenin ortağı. Geldik zirveye. Zirvenin adı değişmiyor. Hadise Ara Beni bu hafta listemizde yeniden bir numarada. Evet, programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşünceye dek mutlu kalın. Düşün.

Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 sona erdi.

Tek reklam. Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444 6569. Dora Yapı. Yaşama açılan kapı.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı sorgulama sistemleri üzerinden ele geçirip dolandırıcılık amacıyla kullandığı tespit edilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini, 39 avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerinin başlatıldığını bildirdi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Denizolgun'un doktoru olduğu iddia edilen Nurettin Demirkol, yalan tanıklık suçundan gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Demirkol tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sanal medyada yayınladığı videolarda suç unsuru tespit edilmesi üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlandı. Göktaş'ın 2 yıl 7 aydan 12 yıla kadar hapsi istendi. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında Alsu isimli ticari gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisini arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların 3. gününde Milli Savunma Bakanlığı batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yerinin tespit edildiğini bildirdi. Bakanlık Deniz Kuvvetleri unsurlarının çalışmalarına koordineli şekilde devam ettiğini belirtti. Balıkesir'in Sındırga ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İlçeye bağlı Kırsal Çelebiler Mahallesi'nde orman dışı alanda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 4 uçak, 4 helikopter, 20 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 100 personelle yangına müdahale ediyor.
2: Spor.
1: A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 25-18, 22-25, 25-18 ve 25-22'lik setler sonucunda 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Ay Yıldızlılar yarı finalde Sırbistan'la 5 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı Baş Antrenörü Daniel Santarelli, "Bizim her rakibe karşı çok yüksek bir şansımız var. Eğer en iyi voleybolumuzu oynamaya devam edersek, eğer taraftarlar da bizi desteklemeye devam ederlerse herkesi yenebiliriz," dedi. Galatasaray Süper Lig'in 4. haftasında İstanbul Başakşehir'le oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı Kırmızılı ekip Süper Lig'in 4. haftasında bugün saat 20'de deplasmanda İstanbul Başakşehir'e konuk olacak. Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.953 lira 85 kuruş, Amerikan doları 48 lira 43 kuruş, euro 56 lira 32 kuruş, sterlin 65 lira 54 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 69 sent, bir bitcoin 81.604 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.932 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısının iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de ve Kuzeydoğu yönlerden, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun batısında batı ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Haber.
0: Bayburthaber.com haberleri sundu.
3: Bazen 80'ler.
4: Oturmuşum.
3: Çoğu zaman 90'lar. Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

Retro'dan tüm dinleyenlerimize merhaba. Eylem ben ve haftanın son çalışma gününde güzel cumadayız. Başlıyoruz. Yaklaşık bir saat boyunca 90'lı yıllara ait en keyifli şarkılarla. Bugün programımıza 1993 yılına ait Kaya'nın Son Şarkılarım albümünde yer alan Elmanın Yarısı'yla başladık ve Jale ile devam ediyoruz. Gel güzelim gel. Hoş geldiniz.

İzel'in Haziran 1997 yılında çıkardığı ikinci solo albümü Emanet. Albüme adını verdiği şarkıyı dinlettim sizlere retroda. Söz, müzik, düzenleme ve düete de Mustafa Sandal'ın adı var. Madem öyle, retroya bir Mustafa Sandal şarkısıyla devam edelim. Gidenlerden. Tam bir 90'lar pop şarkısı örneği ve birçokları için Mustafa Sandal'ın en iyi şarkısı ya da en sevilen şarkısı.

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

93 yılına gittik. Bendeniz'in çıkış şarkısı Ya Sen Ya Hiç. Klibi ve imajı oldukça değişikti. Çıktığı yıl aynı zamanda MTV'de de yayınlanmıştı. Muhtemelen hatırladınız. 90'lı yılların en sevdiğim şarkılarından bir tanesi. Kenny G'nin Havan adlı şarkısının Türkçe aranjmanı da diyebiliriz aslında bu şarkıya. Gizli Gizem olarak yayınlandı. Şarkıcının adıysa İnan. Anlatmak zor. Şimdi bizimle.

0: Ünifem'de günün şarkısını sen belirle. Instagram adresimiz ünifem.tr.
1: Kafes PlayStation reklamları sunar.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
4: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
1: Kafes PlayStation reklamları sundu.
3: Retro devam ediyor.

Eski değil, eskimeyen şarkılarla retro devam ediyor. Bir kez daha tüm dinleyenlerimize çok keyifli, çok güzel bir gün diliyoruz. Harun Kolçak, vermem seni ellere dedi. Gülşen'le devam edeceğiz programa. Yıl 1998, Gülşen'in Erkeksen albümünde yer alan bir cover. Delisin.

0: Kamu spotu. Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Sadece meraklılarının bildiği 90'lı yılların en keyifli şarkılarını sizlere çalmaya devam ediyoruz. Emel ve Deli Et Beni, 1994'teki Emel Çağatay albümünde flash parçasıydı. Tabii özellikle sansasyonel klibiyle de zihinlerimizde yer etmişti. Billur Kalkalı'nı belki klipte hatırlıyorsunuzdur. Bir diğer isim ise Yeşim Salkım'dı. Sırada Göksel var. Onun da eğlenceli şarkısı ve video klibi elbette.

0: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
3: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
4: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
5: Hayalinizdeki projeyi güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız? Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458-211-33-33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
6: Retro devam ediyor.

Kibar Çiğdem Talil çalışması Hep Böyle Kal bu zamana kadar Türk popüler müziğinde birçok kişi yorumladı. 2000 yılında ise Yeşim Salkım yorumlamıştı. Retro'nun maalesef bugün de sonuna geldik. Kapanış şarkımız Fatih Erkoç'tan Cefalar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.

0: Üni FM. Efendim saatlerimiz 16.07'yi gösterirken radyonuz Üni FM'de bu haftalık program konumuz 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası münasebetiyle ülkemizde her yıl 3-9 Eylül tarihleri arasında Halk Sağlığı Haftası kutlanmaktadır ve bu haftanın amacı halk sağlığının ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamak ve yürütülen çalışmaları daha görünür kılmaktır. Bu yıl Halk Sağlığı Haftası sağlık yaşam temasıyla kutlanıyor efendim. Dolayısıyla konuyla alakalı Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı halk sağlığı uzmanımız, çok kıymetli hocamız, uzman doktor Seyhan Arslaner. Hocamız, stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Sizler
0: kutlamalar başladı. Nasıl gidiyor?
1: Kutlamalarımız güzel gidiyor. Evet. Katılım yoğun oluyor. Belki görmüşsünüzdür sizler de. Dışarıda standlarımız kuruluyor. Evet. Her gün için farklı bir temamız var. Birinci gün sağlıklı anne, sağlıklı nesil temasını işledik. İkinci gün bugün de sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek temasını işledik. Bugün de inşallah radyo programımızla iki günün konusunu birleştirip vatandaşlara duyuru yapacağız.
0: Ne güzel. Hiç vakit harcamadan Seyhan Hanım, kıymetli doktorum, sorularımız olacak sizlere tabii ki. İlk sorumuzla başlayalım istiyorum. Anne sağlığıyla alakalı tabii ki başlayacağız. Anne sağlığıyla neslin sağlığı arasında nasıl bir ilişki vardır?
1: Aslında bu sorunun cevabı programımızın başlığında gizli. İşte sağlıklı anne, sağlıklı çocuk demek, sağlıklı çocuk da sağlıklı gelecek demek oluyor. Çünkü anne karnına düştüğü andan itibaren bir çocuk aslında bir anne sadece kendisi için yaşayamıyor artık. Anne sağlığı sadece annenin kendisini ilgilendiren bir konu olmaktan çıkıyor. Gebelik öncesinden başlayıp gebelik, doğum ve doğum sonrasına kadar annenin yaşadığı her süreç doğrudan bebeği etkiliyor. Ve dolayısıyla da toplumun geleceğini etkilemiş oluyor. Yani örnek verecek olursak mesela anne gebelik öncesinde ya da gebelik sırasında yeterli ve dengeli beslenmesi, kronik hastalıklarını varsa kontrol altında olması veya işte gebelik takiplerini düzenli yaptırması, işte sigara, alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durması hem annenin hem de bebeğin sağlığı açısından önemli hale geliyor. Burada özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Anne sağlığı aslında dediğimiz gibi toplum sağlığının başlangıç noktalarından bir tanesi. Sağlıklı bir gebelik de sağlıklı bir doğum, sağlıklı bir çocukluk dönemi ilerleyen yaşlarda daha sağlıklı bireylerin yetişmesine katkı sağlıyor. O yüzden bizlerin anneye yaptığımız yatırımlar aslında sadece bugüne değil geleceğe yaptığımız bir yatırım oluyor.
0: Yani şöyle söyleyebilir miyiz? Anne sağlığının kritik rolü elbette ki var. Bunları açarsak konu başlığı halinde fiziksel ve ruhsal hazırlıkla başlıyor. Beslenme ve yaşam tarzı. Siz söyleyince ben not aldım bu arada hocam. Ve doğum sonrası bakım.
1: Yani evet, bunlar hepsi işte bir parçası.
0: Evet.
1: Sağlığı.
0: Peki annenin sağlık okur yazarlığını artırmaya yönelik mutlaka uygulamalar var. Ne gibi uygulamalar yapılmakta şu anda?
1: Şimdi sağlık okur yazarlığı deyince daha çok şöyle bir şey canlanıyor aklımızda. İşte sadece sağlıkla ilgili bir şeyler bilmek. Ama aslında okur yazarlığı açmamız gerekirse aslında doğru sağlık bilgisine ulaşmak ve o bilgiyi anlayabilmesi kişinin, doğruyla yanlış bilgiyi de ayırt edebilmesi ve doğru zamanda bilgiyi doğru şekilde kullanabilmesi aslında sağlık okur yazarlığı. Özellikle anneler açısından bu çok önemli. Çünkü anne çoğu zaman sadece kendi sağlığıyla ilgili değil, çocuğun sağlığıyla ilgili de karar veriyor. Bu nedenle işte bizde gebelik okulları, gebe bilgilendirme sınıfları, aile hekimliği hizmetlerimiz var. Sağlıklı hayat merkezlerinde verilen eğitim ve danışmanlık hizmetleri önemli araçlarımız. Biz de henüz anne olmadan kişilerin eğitim almasını sağlıyoruz. Anne adaylarımıza yönelik okulumuz var, gebe okulu.
0: Evet.
1: Hem Bayburt'ta hem sağlıklı hayat merkezinde var. Burası genelde pek bilinmiyor sağlıklı hayat merkezi diye. Genelde keten binası veya işte bir nolu aile sağlığı merkezi olarak biliniyor.
0: Evet.
1: Aslında o binanın
0: içerisinde.
1: Evet, içerisinde 3. katımızda gebe okulumuz bulunmakta. Aynı zamanda gebe okulu Bayburt Devlet Hastanesi'nde de var. Danışanlar buraya başvurabilirler. Ayda bir toplu eğitim yapıyoruz. Toplu eğitime katılmak için kişi müsait değilse tek başına da gelip eğitim alabiliyor herhangi bir istediği zamanda. Ayrıca ilk gebeliği olan anne adaylarına, yüksek riskli gebeliği olanlara ve işte lohusalara yüksek riskli gebeliği olup da ev ziyaretleri yapılıyor ebe hanımlar tarafından. Bir de şöyle bir uygulamamız da var sağlık okuryazarlığı için. Günümüzde biliyorsunuz bilgiye internetten ve sosyal medyadan çok hızlı ulaşıyoruz. Ama internette gördüğümüz her sağlık bilgisi de doğru değil. Bu nedenle kişilerin bilgiyi nereden aldıklarına ve kaynağının güvenilir olup olmadığına dikkat etmeleri gerekiyor. Dijital ortamda da doğru bilgiye annelerimiz ulaşabilsin diye Sağlık Bakanlığı tarafından annelik yolculuğu mobil uygulaması kullanıma sunuldu.
0: Yani çok önemli şeyler söylediniz aslında. Yani keten binasının açıkçası ben de öyle biliyordum. Yani sadece bir keten tabelası var. İçerisinde neler neler varmış. Peki doktor hanım, annelik yolculuğunda mobil uygulamasının içeriğinde neler var?
1: Mobil uygulamasında da aslında gebelikten doğum sonrasına kadar bir annenin gereksinim duyduğu bilgiler var. Ayrıca 0-2 yaş bebek takibi için de özel bir sekmesi bulunuyor. Yine aynı gerekli bilgiler burada da var. İşte mesela neler olabilir? Örnek verecek olursak mesela işte anne sütü, emzirmeye dair bilgilere ulaşabilir. İşte çocuğunun aşı takvimini oradan takip edebilir. Bebeğinin gelişimini yine oradan takip edebilir. Hem gebelik sürecinde hem 0-2 yaş döneminde bu tarz bilgiler için bu mobil uygulamayı indirebilirler.
0: Yani şu an bizi dinleyenler çok güzel bilgilere şu anda erişiyorlar. Fakat bu kafalarında şu anda şöyle bir soru oluşabilir. Bu gebe okulu nedir? Yani kişi gelince neleri öğrenebilir okula?
1: Bu okula geldiğinde işte anne adayları zaten buraya geliyorlar. Gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde bilinçli ve sağlıklı şekilde hazırlanmasını biz sağlıyoruz. Ücretsiz zaten bu eğitimlerimizin hepsi ve ebelerimiz tarafından veriliyor. Hani alanında onlar da zaten uzman kişiler.
0: Evet.
1: Okulda öğrenilen bilgilere mesela şunları örnek verebiliriz. Ta gebelik öncesinden aslında başlıyor. Yani gebe kalmak isteyen bir kadın bile gelip öğrenebilir bunları. Gebelik planlayan kadının dikkat etmesi gereken şeyler nelerdir mesela? Gebelikte mesela bende işte bedensel olarak ne gibi değişiklikler olacak? Psikolojik olarak nasıl değişiklikler olacak? İşte gebelikte tehlike belirtileri neler? Doğum başlama belirtisi nedir? Hastaneye ben ne zaman gitmeliyim? İşte mesela doğuma giderken doğum çantasının içinde neler olmalı, hepsini göstererek ebelerimiz anlatıyorlar. İşte yeni doğan bakımı nasıl yapılır? Mesela işte bebeğimiz var, maket bebeğimiz var. Onu mesela yıkıyorlar orada. Nasıl bebek yıkanır?
0: Evet.
1: Göbek bakımı nasıl yapılır gibi bir anneye
0: pratiğini
1: öğreniyor. Pratiğiyle beraber öğreniyorlar.
0: Evet. Peki bu
1: aynı zamanda şey de var. Burada önemli çocukluk aşıları ve yeni doğan taramaları da yine konularımız arasında.
0: Evet, şimdi oraya geleceğim. Yeni doğan taramalarına. Onun öncesinde bu başvuruyu yaptıktan sonra takibini yapılıyor mu? Yani hasta takibi falan aranıyor mu mesela?
1: Şöyle zaten biz gebelerimizi zaten çoğunlukla biz eğitime çağırmak için kendimiz arıyoruz.
0: Arıyorsunuz.
1: Bize kendisi başvuran gebemiz az sayıda oluyor.
0: Anladım.
1: Biz kendimizi arıyoruz genelde.
0: Evet, çok güzel bir hizmet. Yeni doğan taramasına yani bu tarama programı neden yapılıyor? Hangi hastalıklar taranıyor genelde?
1: Yeni doğan taraması aslında çok önemli bir tarama programımız. Çünkü çok ciddi sonuçları olan, işte evet, sakatlıkla, ölümle, hatta ölümle sonuçlanabilen hastalıkları biz burada tarıyoruz. Neden tarıyoruz? Çünkü diyoruz ki hastalık henüz klinik bulgu vermeden biz bu bebekleri yakalayabildiğimiz en erken dönemde yakalamak istiyoruz. Bu yüzden
0: çok önemli.
1: Yeni, evet, doğan döneminde taramaya başlıyoruz. Bebek doğup mesela doğdu, besleniyor hastanede. İlk önce orada bir topuğundan kan alınıyor. Burada işte fenilketonürüs, SMA çok sık duyduğumuz bir hastalık artık, hani bağış kampanyalarından, evet, olayı. Ve biyotidinaz eksikliği. 3 hastalığa biz burada tarıyoruz. Daha sonra taburcu olduktan sonra 3 ila 5. günler arasında da aile hekimi bebeği çağırıyor. Tekrar bir topuğundan kan alınıyor. Burada da yine başka 3 hastalığa bakıyoruz. İşte konjenital hipotiroidi, konjenital adrenal hiperplazi ve kistik fibrozis. Yani biz neden pek şeyden alıyoruz? Biraz ailelerin böyle bir çekincesi olabiliyor. Neden topuktan kan alıyorsunuz falan diye. Yani cihazlar ona uygun zaten.
0: Tabii.
1: Hazırlanmış da biz topuk neden alıyoruz? Kolay ulaşılabilir. Hani kapiller dolaşım açısından zengin olduğu için oradan alınıyor. Amaç hani bebeğin canını acıtmadan en kısa sürede alalım. Ve birkaç damla kanla erken tanı alıp tamamen sağlıklı bir birey olarak...
0: Evet.
1: Hayatına devam edebiliyor çoğu bu saydığım hastalıkların tedavisi olduğu için.
0: Kesinlikle benim de mesleğimle alakalı işitme taraması falan,
1: evet,
0: bizler de zamanında yapıyorduk. Çok gerçekten çok önemli yeni doğan taraması. Eğitimler sadece annelere yönelik mi oluyor?
1: Hayır, şöyle dileyen baba adayları da anne adaylarıyla birlikte eğitime gelebiliyorlar.
0: Gelebiliyor.
1: Daha eğlenceli oluyor. Çift olarak başvurulması daha güzel oluyor.
0: Evet.
1: Hani birini unuttuğunu diğeri ona daha sonra hatırlatabiliyor.
0: Doğru.
1: Bir de sorumluluğu iki kişinin alması çok daha başka. Yani o çocuklar daha şanslı oluyor aslında. Babası,
0: doğru,
1: da sorumluluk alan çocuklar.
0: Kesinlikle.
1: Eğitimden daha fazla verim alıyoruz. Babaları da bekliyoruz yani.
0: Evet, buradan duyuruyoruz. Kıymetli hocam, gebeler sağlıklı hayat merkezlerine geldiğinde başka hangi hizmetleri alabiliyor?
1: Aslında burada gebeye yönelik program yapıyoruz ama hani herkesin başvurabileceği şeyleri de tanıtmış olalım. Hani siz de dediniz ya sağlıklı hayat merkezini mesela,
0: evet,
1: ben bilmiyordum diye. Şimdi mesela gebeler geldi, biz diğer branşlara da yönlendiriyoruz gebelerimizi. Mesela işte gerek gebelik sürecinde ya da emzirme sürecinde beslenme çok önemli zaten. Hani yeterli ve dengeli beslenmesi nasıl olmalı, nasıl sağlıklı beslenebilir diye diyetisyenden danışmanlık alabiliyor gebeler. Aynı zamanda dediğim gibi diyetisyen danışmanlık ihtiyacı olan herkes ücretsiz bir şekilde ve başvurdukları gün veya en geç sonraki güne randevu alınabiliyor sağlıklı hayat merkezlerimizden. Direkt gelebilirsiniz. E-Devlet üzerinden de, E-Nabız üzerinden de alınıyor. Nasıl ki hastaneye alıyorsanız randevu,
0: aynı
1: orada sağlıklı
0: sistemde,
1: hayat merkezi diye de çıkıyor. Aynı. Sonra gelen gebelerimizi yine bizim orada diş hekimimiz var.
0: Hı-hı.
1: Ağız ve diş sağlığının korunması için ona yönlendiriyoruz.
0: Çok iyi.
1: Ve fizyoterapistimiz var. Doğuma fiziksel hazırlık, hani normal doğumda daha önemli oluyor hatta bu. Doğuma fiziksel hazırlık için fizyoterapiste yönlendiriyoruz. Yine psikologumuz da var. Psikolog da ihtiyaç halinde yine gebelik öncesi sonrası danışmanlık hizmeti veriyor.
0: Veriyor. Programımız çok kısa sürecek. Bu arada sevgili dinleyenler, kısa ama gerçekten faydalı bilgiler bence. Şöyle bir son olarak çocukların sağlık alanındaki bilgisini artırmak için ne yapılıyor?
1: Çocuklar için de şöyle bir şey, bir uygulamamız var Sağlık Bakanlığımızın. Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek programı var. Bu da anaokulları ve ilkokullarda uygulanan bir program. Amacımız da çocukların sağlık bilgisini artırmak. İşte okullara gidiliyor. Her ay bir okula, birkaç okula hatta gidiliyor. Ve orada işte çocuklara dişlerimizi nasıl doğru fırçalayabiliriz? Sağlıklı beslenmek için işte meyve ve sebze tüketmenin, su içmenin önemi... İşte hareket etmekle güçlü beden, sağlıklı ruh haline sahip olduğumuzu, işte nasıl doğru el yıkayabiliriz ya da işte acil durumlarda ne yapmamız gerekir? Tabii hani çocuktan beklenecek şeyler, yani mesela 112'yi aramak gibi basit uygulamaları öğretiyoruz ve çocuklarımızı birer sağlık elçisi yapıyoruz.
0: Verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkürler. Son bir şey katmak ister misiniz yoksa?
1: Ya Yani şöyle, bize bu imkanı verdiğiniz için size teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda buradan tekrar şöyle bir seslenmek istiyorum. Halk evet. Sağlığı Haftası vesilesiyle. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Sağlık sadece hastalandığımızda hastaneye gitmekten ibaret değil. Sağlık daha doğmadan önce başlayan ve hayatımız boyunca devam eden bir süreç. İşte gebelikten çocukluğa, konuştuğumuz gibi çocukluktan yetişkinliğe kadar her dönemde aslında sağlığımızı koruyacak adımlar atabiliriz. Tüm halkımızdan, aile hekimlerinden, sağlıklı hayat merkezlerinden, koruyucu sağlık hizmetlerinden yararlanmaya davet ediyorum. Halk Sağlığı Haftası'nın toplumumuz için sağlıklı bir gelecek adına farkındalık oluşturmasını diliyorum.
0: Efendim, Sağlık Bakanlığı bu mücadelede yurttaşlara bilgi ve bilinçlendirmek, eğitim ve danışmanlık hizmetlerini düzenlemek, destekleyici çevre oluşturmak, sigaradan kurtulmak isteyenlere destek vermek, hastalıkların etkin tedavisi için erken tanı ve etkin tedavi çalışmaları yapmak ve hastalar için rehabilitasyon hizmetlerini sunmak üzere 7 gün 24 saat esaslı bir hizmet sunumunu sağlıyor. Son tahlilde sağlıklı bir yaşam sürdürülebilmesi doğru seçimler yapmamızı ve sorumluluklarımızı yerine getirmemizi gerektiriyor. Elbette bu süreçte başta kıymetli doktorumuz Seyhan Hanım gibi diğer aile hekimler, hekimleri olmak üzere tüm sağlık çalışanları bu noktada yanınızda olacak diyoruz. Hafta boyunca yurt saatinde sağlıklı yaşam tarzının desteklenmesi, özendirilmesi için yapılan faaliyetler daha görünür kılınmaya çalışılacak dedik. İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı uzmanımız, uzman doktor Seyhan Arslaner Sülütü konuğumuzdu. Çok teşekkür ediyorum bulunduğunuz için. Efendim, bir başka programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttu. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
4: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres, Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
5: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
1: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bayburt'ta biçer döver denetimleri ve hasat çalışmaları sürüyor. Bayburt'ta hububat hasat sezonunun başlamasıyla birlikte, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki teknik ekipler saha denetimi yapıyor. Üreticilerin bir yıllık emeğinin zayi olmaması ve rekolte kaybının yaşanmaması için il genelindeki tarım arazilerinde biçer döver kontrolleri yürütülüyor. Denetimlerde makine ayarlarından yangın söndürme ekipmanlarına kadar pek çok unsur teknik incelemeye tabi tutuluyor. Bayburt'ta iki düzensiz göçmen ve iki şüpheli yakalandı. Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen saha ve analiz çalışmaları neticesinde, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen iki düzensiz göçmen ve bu kişilere imkan sağlayan iki şüpheli yakalandı. Kent genelinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi. Bayburt'ta hayvancılık destekleme başvuruları başladı. 2026 yılı birinci dönem büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık destekleme başvuruları başladı. Buzağı, malak, kuzu ve oğlak yetiştiricilerini kapsayan destekleme programı için başvurular 1 Eylül 2026 tarihinde alınmaya başlandı. Yetiştiriciler destekleme başvurularını 1 Aralık 2026 tarihine kadar gerçekleştirebilecek. Bayburt'ta kamu personeline şiddetle mücadele eğitimi. Bayburt Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü personeli, Bayburt M tipi kapalı ve açık ceza infaz kurumunda görev yapan personele yönelik bilgilendirme semineri düzenledi. Seminer kapsamında 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair kanun ve bu kanunun getirdiği yasal yükümlülükler ele alındı. Kurumlar arası işbirliğini güçlendirmek ve kamu görevlilerinin konuya ilişkin bilgi düzeyini artırmak amacıyla gerçekleştirilen programda yasal mevzuatın detayları aktarıldı. Bayburt'ta öğretmen evi civarında trafik kazası. Bayburt'ta akşam saatlerinde öğretmen evi civarında iki aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada araçlarda maddi hasar oluşurken, olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Pop 20 ilk 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Tantaşçı Gidişat.
3: 5 numara.
4: Bu gidişat sorun olacak. Bu yana benim sonum olacak.
2: 4 numarada Asil Gök, ne oldu böyle?
3: 4 numara.
2: Yonca Lodi ve Murat Güneş işbirliği ile İncir Ağacı, haftanın 3 numarası.
3: 3 numara.
5: Zindana çevirdin gittin evimi ocağımı.
2: Hadise Ara Beni 2 numarada.
3: 2 numara.

0: Ve geldik zirveye. İrem Derici kimi özleyecek? Haftanın bir numarası.
1: Bir numara.
2: Kim özleyecek? Kim ağlayacak? Bensiz geceler biraz tuhaflaşacak.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam.

0: reklamlar. Hayalinizdeki modern yaşam Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. %50 peşinat ve 17 ay vade farksız ödeme imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay. Telefon 0531 514 97 10. Şahinoğlu İnşaat. Yaşamın en güzel hali. Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt Su Arıtma Sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt Su Arıtma Sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt Su Arıtma Sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Oltulu Arıcılık. Çımağalt köyünün zirvesinden toplanan binbir çeşit nektarların karışımıyla oluşan kaliteli ve organik çiçek balı satışlarımız başlamıştır. Oltulu Arıcılık. Telefon 0531 915 6727. Oltulu Arıcılık.

Uni FM'de günün şarkısını belirlemek sizin elinizde. Instagram'daki ankete katıl, günün şarkısını sen seç. Instagram adresimiz unifm.tr.

vardı hala senin o gerçek yüzünü görene kadar. Hata kimin onu geç, bitti ve şimdi çok geç anladım.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyenle güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
4: Hayalinizdeki projeyi güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız? Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Verişaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458 211 33 33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

Oturup da konuşamadık seninle. Düşünüp de taşınamadık doğru dürüst. Amacımızın ucuna da varmışken başka aşklar seninle yine. Bakışıp da görüşemedik seninle. Uzanıp da erişemedik doğru.

0: kayıtsız kaydı. Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner, Balcı da yenir.
2: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
3: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
4: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız halı yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız halı yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız halı yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

Tek reklam. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı. 0543 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

duymadın, beni duymadın, ıssız sormadın, bir yerdeyim sensiz. Umudum yok, umudum yok. Umut rüya, gerçek zaman, peşimde koşturan, tesellim yok, telafi yok.

0: Düğün olsa reklamları sunar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
2: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Düğün olsa reklamları sundu.
4: En canlı performanslar. Uni FM. Sahnede. Kulaktan kalbe. Uni FM. Sahne.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

bırak gitmeyi. Kolay mı sanıyorsun? Söyle sevgimi.

olacak sarılışları. Her şey, her şey senin için. Dualarım, hayallerim, arzularım, gözyaşlarım. Hep sana olacak sarılışlarım. Boş ver, boş ver, ne derlerse desinler. Saklama sen de bunu, söyle bilsinler. İsterse bizi vurup öldürsün.

senin sahte yüzünü tanıyamadım. Nankör müsün sevgilim, anlayamadım senin sahte yüzünü.

artık. Farz et ki hayatında ben hiç olmadım. Nankör müsün sevgilin, anlayamadım senin sahte

anlattığın masallara bir daha kanar mı? Çık, çık git artık hayatımdan. Bıktırdın beni canımdan. İhanetinle vurdun alnımın ortasından, kalbimin ortasından. Çık git artık.

Artık kimse gelmesin. En yakın dostuma bile dargınım. Kime güvendiysem kırdı kalbimi. Canım bildiğime dargınım.

0: Reklamlar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
2: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
0: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
3: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler, Veli Şaban Mahallesi, Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
4: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3 artı 1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444 65 69. Dora Yapı. Yaşama açılan kapı.

küsmeli tek ağacına. Sığınacağın amansız bir yağmurda aşkla vurulman gerek oluyor ıssızlıktan. Kimse görmemeli çığlığının sahibini. Kendi sesinle ölmelisin, sessizliğinle büyüdüğün gibi. Düşürmeli seni birkaç kez acımadan, yerini bulmamış aşkların. İçinin yangınını aldırmadan, kapıyı vurup çıkmalı eksik yaşadıkların. Bir pula satmalı, emeğini burkulmadan pur edip harcadıkların. Anlaman için beni anlaman gerek. Kaç kişi yaşarsan yaşa, kendi yalnızlığındır döneceğin en sonunda. En sonunda görmeyi unutup beklemeyi öğrenecek gözlerin paslı bir cam kenarı. Konuşur olacaksın çiçek mezarı boş saksılarla. Önemsizleşecek bakmaya korkarken başkalarına gösterdiğin sırlar. İşte o zaman kalkacak ellerine çektiğin senin ve sen arasındaki sınırlar. Anlaman için beni kısacası. Anlama beni.

0: düğün olsa reklamları sunar. Hayalinizdeki modern yaşam Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 metrekare, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. Her daireye özel kapalı otoparkı, modern mimarisi ve anahtar teslim projeleriyle yaşamınıza değer katıyoruz. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Cami karşısında. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 2626. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
0: Düğün olsa reklamları sundu. Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

İnsan kaç kez ölür? İnsan kaç kez yaralanır bu hayatta? İnsan kaç defa darda kalır bu alemde? Bu dar günümde, bu zor günümde istedim ki sen gelesin yar. Gelip de bu halımı göresin, elimi tutasın, sevdiğim diyesin. İstedim ki sen gelesin.

İklimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşem. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşem. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşem. Hasretin tüket.

Ne kadar süslesen ölüm rüyalarımı. Sabahlar hayıra yormuyor Ayşen. Ağlarsan matemi yalar gecemi.

Ruhum aşk elinden imdat dese de, kör şeytan resmini yırtat dese de, ellerim bir türlü varmıyor Ayşe. Ey alev yanaklım, volkan dudaklım, ne bir yalanım var, ne gizlim saklım. Her şeye erdi de zavallı aklım, seni unutmaya ermiyor Ayşe.

0: Reklamlar.
1: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan Çiğ Köfte'de makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
3: Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Ünlü FM'le fark edilirsiniz.
4: Ben içimdeki seni

Nereden bineceksin şu koskoca alemden? Yalnızlık aldı mı nihayet öldüğünü? Nihayet öldüğünü nereden bileceksin? Nereden bileceksin?

olmaz senden başkasından. Tanrı bir hakkın için ilk sevdiğim sen oldun. Bana derman bulunmaz senden başkasından. Senden başkasından.

hayatı. Yaşamaktan soğudum. Ben bir genç ihtiyarım. Hızlı yaşadım ve yoruldum. Ne ağlar ne gülerim sanki taştan biriyim. Allah'ın kullarından sanki ayrı gibiyim. Sen Tanrısın Allah'ım. Sen yalnızsın her zaman. Ben de yalnızım Tanrım. Ya ben neyim? Ya ben neyim o zaman? Ya ben neyim o zaman?

Erken gördün hayatı, yaşamaktan soğudun. Sen bir genç ihtiyarsın, ey ey ey ey. Hızlı yaşadın, çabuk yoruldun. Sen bir genç ihtiyarsın, ey ey ey ey. Hızlı yaşadın, çabuk yoruldun.

0: hızlı yaşadın çabuk yolunu. Sen bir gencik diyarsın, ey ey ey, hızlı yaşadın çabuk yolunu.
1: Hey ne olur ne gülerim, ey ey ey, sanki taştan biriyim.

0: reklam. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
1: Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem reklam hattı 0850 360 1864. Ünifem'le fark edilirsiniz.

Seni yaşadım, seni aradım. Sen benim için vazgeçilmezsin. Seni yaşadım, seni aradım. Sen benim için vazgeçilmezsin.

yaşlar, sensiz soframda taş olsa aşlar, sel olsa yıllar, kan olsa yaşlar. Sensiz soframda taş olsa aşlar, unutmam seni, yine severim. Alın yazımsın, yemin ederim. Unutmam seni, yine severim. Alın yazımsın, yemin ederim.

Sen miydin bir anda her şeyi bitiren sen miydin? Uykusuz gecelere sebep olan sen miydin? Hasreti içime mahkum eden sen miydin? Cevapsız sorular.